0: Sağ ol.
1: Kafede
0: sen kapatma. Kafede sen kapatma. Kafede sen kapatma. Can you leave this back by? Kafede sen kapatma.

0: Satranç Uşak'ın kararsız kesmemeye yetersiz sesi. Posmede tuğuz etajı yerine de falan tüyüse gara sakit eysi.
1: Yapmıyor, tuğuz etajı.

0: saat harcı şansınlar.
1: Saat harcı
0: şansınlar. Saat harcı şansınlar. Saat harcı şansınlar. Saat harcı şansınlar.
1: Saat harcı şansınlar.